Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spell. Ben yazdırı olayım genug. Kemisferin, halakferin, sevil.